Edu baby e timi kase posi fo nyade e. Edu baby e timi kase o. Investigate e o kura mi case yi kura o nso mu ye. Onni ni ye. O frano ana ne buafu. O se wo tete no. Se die tie bia asamba. Usun o usre o. Ube ko police station.